Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Biraz geç kaldım ama... İçeride istekleri yerleştiriyordum. Dün gelmeye başladı zaten istekler. Bugün salı. Salı günleri sadece Radyo Eksen sabah programında isteklere yer veriyoruz. Siz seçiyorsunuz çalacağımız şarkıları, birlikte dinliyoruz. Her zaman şunu da söylüyorum. Tabii istediğiniz zaman istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz ama birlikte dinlemek keyifli olur diye düşündüğüm için salı günlerini size bırakıyorum. Aklımdan geçen şarkı şuydu dediklerinizi bana iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. İlk defa aramıza katılanlar vardır diye söylüyorum. Nereden yazabilirsiniz? Instagram'dan eğer kullanıyorsanız Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptan mesaj atabilirsiniz. Ayrıca bugün Kasabiyin de dinledik. Hemen girişe bir tane ekledim çünkü programın başını dinleyenler ortalarını değil veya kapatmak zorunda olanlar vardır muhakkak, işine gidenler vesaire. Bugün Positive Vibrations Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivale davetiye vereceğim. Kasabiyin de var, Two Door Cinema Club, Chazelle, The Away Days, Arkadaş, hepsi var. Davetiye de bende.

Yani bugün hem sizin seçtiklerinizi çalacağım ve birlikte dinleyeceğiz saat 10'a kadar Radyo Eksen'in sabah programında, her salı böyle aslında. Hem de bugün cumartesi gerçekleşecek olan Positive Vibrations için şimdiden biletleri, davetiyeleri daha doğrusu vereyim istedim. Bir arkadaşınızla birlikte gitmek isteyenler vardır belki. Öyle herhalde 8'den sonra falan vereceğim. Şimdiden onu da söyleyeyim. Tam saatini şu anda söyleyemem ama 8'den sonra. Nasıl verileceğini de sonra söyleyeceğim. O 8'den sonraki anonslardan takip ederseniz eğer. Cumartesi gecesi ve hatta yani akşamüstü başlıyor. Açılıyor kapılar. Onların hepsini anlatacağım. Bir başka istekle de devam edelim. Bu kaydı çok seviyorum. Scorpions Holiday şimdi 96.2 Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 9 Haziran 1972. Bruce Springsteen, Columbia Records'la sözleşme imzaladı ve E Street Band'i kurmaya başladı. Springsteen, Greetings from Asbury Park NJ adlı ilk albümünü Ocak 1973'te piyasaya sürdü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
1: Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

7.34 saat Radyo Eksen'in sabah programı bu dinlemekte olduğunuz. Ona kadar da devam edecek hafta içi her gün olduğu gibi. Gülşah Güray ben. Salıları siz seçiyorsunuz dinleyecek şarkılarım. Dinleyeceklerimizi. Artık sabah kalktığınızda aklınızda hangi şarkı vardı? Uzun zamandır aklınızda dolanan parça da olabilir. Radyoda çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizi bana yazabilirsiniz. Tabii.

96.2 Radyo Eksen. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklılarını Paris Bart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paris Bart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paris Bupest'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
7: Radyo Eksen'de Gülşah Küre yayında.
8: Radyo Eksen.

Yine şahane bir istek, okula giden küçük dinleyicilerimizden birinin isteği de Van Halen'dan Why Can't This Be Love. Bazen dışarıda karşılaştığımızda soruyor dinleyiciler, yani bu şarkıları gerçekten okula giden küçük dinleyiciler mi istiyor diye. Gerçekten öyle. Bugün sizin seçtiğiniz şarkıları çalıyoruz 96.2 Radyo Eksen Sabah programında. Her salı olduğu gibi aramıza yeni katılanlar varsa günaydın. Saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Siz seçiyorsunuz çalacağımız, dinleyeceğimiz şarkıları bu sabah. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu birinci yol. Yani mesaj atmak zor geliyorsa ses kaydı da olur tabii. Yani nasıl rahat edecekseniz hiç fark etmez. Ya da mail yoluyla bu sabah birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana yazabilirsiniz. Ayrıca yine radyodan yeni açanlar için şunu da söylemek isterim ki bu hafta sonu gerçekleşecek olan Positive Vibrations Festivali için davetiye vereceğim. 5 kişiye elbette bir arkadaşınızla birlikte gitmesi için, gitmeniz için davetiyeleri az sonra vereceğim.

0: 96.2 Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Haribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Loş zamanlarda.
1: Levent Sivin'in ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Suidil. Herhangi bir enstrüman kullanmaksızın yalnızca sesiyle sahneye çıkacak olan Suidil, Polonya ve Romanya'da sürdürdüğü caz eğitimini, İstanbul Caz Festivali sahnesini ve Kenan Doğulu işbirliğini geride bırakarak bu özel performansta sesiyle baş başa kalıyor. Suidil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist İşbirliği ile düzenleniyor. Festival, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçilerini bekliyor. Mekanın ortak ritmi başlığıyla farklı disiplinler

0: edisyonuyla 13-14 Haziran'da Paris Boğart'ta. Paris Boğart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boğart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Bu Pass.
1: Paris Boğart sundu. Radyo Eksen'de Düşak Güray.

Symphony of Destruction Megadeth 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın istekleri dinlediklerimiz saat 10'a kadar da böyle devam edeceğiz. Siz seçiyorsunuz her salı olduğu gibi. Ayrıca radyolarını yeni açanlar varsa Positive Vibrations Festivali olacak bu hafta sonu Bonus Park Orman'da. Ben de bu festival için Kasabiyanlar, Two Door Cinema Club'lar işte bu festival için birazdan davetiye vereceğim. 5 kişi.

davetiyeye geçiyoruz. Positive Vibrations. Bu cumartesi ayın 13'ünde Bonus Park Ormanı'nda Tudor Cinema Club What You Know dinlediğimiz şarkı. Onlar da sahne alacak. Tek günlük bir festival. Şöyle size söyleyeyim neler olacak. Şimdi kapılar saat 16'da açılıyor. Biletlerini alanlar olabilir. Bu arada davetiye vereceğim de. Hala biletler satışta. Saat 16, 10-16.40 arası arkadaş. Sonra işte changeover olacak. Sonra 17'de The Away Days. 18.30'da Chazelle. Saat 20.10'da Two Door Cinema Club. Tabii böyle saatlerde dakikalık gecikmeler olabilir. Bu tam saatinde başlarsa şahane bir etkinliktir, festivaldir. Ve Kasabian saat 22'de sahne alacak bu cumartesi. Tek bir biletle bütün hepsini izleyeceğiz. Two Door Cinema Club, Kasabian. Ve Chazelle de elbette ve diğer arkadaş The Away Days de. Ama Kasabian'ı, Two Door Cinema Club'ı ben olsam kaçırmazdım. O yüzden dedim ki ben 5 dinleyicime davetiye vereyim. Elbette bir arkadaşıyla birlikte gitsin. Tek başına olmaz. Bir arkadaşınızla birlikte bu cumartesi park ormana gitmek isterseniz eğer... Bir şey sormayacağım. İlk arayan 5 kişi olsun. Telefon numarasını veriyorum. 0212 Radyo Eksen'in alan kodu. 304-06-67. 304... 06 67. Bu numaradan bizi arayan ilk 5 kişiye bu hafta sonu gerçekleşecek olan Positive Vibrations Festivali için bir arkadaşıyla birlikte gitmesi için davetiyeyi veriyor. Kasabian'a devam edelim.

telefonlar kilitleniyor galiba. Ben festivalle ilgili 18 yaş altı dinleyicilerimiz de var şu anda bizi dinleyen diye. Şöyle bir hatırlatma da yapmak isterim. Siz de girebilirsiniz ama ebeveynle, anne veya babanızla girebilirsiniz festival alanına. Onun dışında işte halamla geldim ben, teyzemle geldim. Böyle olmuyor. Anne veya babanızla veya şunu yapabilirsiniz. Nasıl biliyor musun? Yasal olarak bir veli varsa sorumluluğunda bulunan katıl. Veya bunun belgelemesi halinde. Yani anneniz babanız birisine işte o belgeyi verdikten sonra girebiliyorsunuz. Ama girebiliyorsunuz bu şekilde. Onu da hatırlatıyorum. Bu hafta sonu Positive Vibrations Festivali. Bonus Park Orman'da.

0: biraz azu.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa'nın

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Evet, davetiyeleri verdik. Güllü, Duygu, Ülken, Mehmet, Yusuf bizden davetiye kazandılar. Positive Vibrations Festivali için bu hafta sonu gerçekleşiyor. Biletler hala satışta. Tek günlük bir festival bu. Tek bir biletle bütün konserlere girebiliyorsunuz. Saat 16'da kapılar açılıyor. Az önce de söylediğim gibi hemen konserler başlıyor. Kasabian Trudeau Sinema Club Chazelle The Away Days arkadaş sahne alacak. Sırası da arkadaş Away Days Chazelle Trudeau Sinema Club ve Kasabian olarak düşünebilirsiniz. Bu cumartesi bonus park ormanda dediğim gibi biz davetiyeleri verdik. Ama hala biletler satışta. Eğer gelmek isterseniz siz de bu cumartesi bonus park ormana. İsteklerle devam ediyoruz. Bu arada 96.2 Radyo Eksen'de salı olduğu için siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi.

da gelmişti Radyo Eksen'in partisi için. Ay, o kadar güzel bir konserdi ki ne adamlar inanabildi ne biz inanabildik. Gelenler de çok, yani eminim bilmiyorum aranızda var mı ama keyif almışlardı. Eldorado, Drinking Song.

Lovebill Terrace Apart, Joy Division, 96.2 Radyo Eksen burası. Sizin seçtiğiniz şarkılar, bütün dinlediklerimiz ona kadar da böyle devam edeceğiz. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar, varsa eğer ilk defa Radyo Eksen dinleyenler, bize rastlayanlar, orada geçerken kanalları. Sadece salı günleri Radyo Eksen sabah programında isteklere yer veriyoruz. O gün bugün Emily and the Sniffers'a devam ediyorum. Ya Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana, Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacak olan hesaptan mesaj atabilirsiniz veya böyle Emily and the Sniffers Hurst'un geldiği gibi mail yoluyla.

0: 96.2 Radyo X-Men.
1: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Ettin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: Dardanel'den. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bu sabahın isteklerinden de San Agustin'in Hell 96.2 Radyo Eksen, burası sabah programı devam ediyor. Hafta içi her gün 7-10 arası ben de Gülşah Güray ben. Ve salı günleri birlikte yaptığımız listemiz de sırada. Siz de yazabilirsiniz bu arada, daha vaktimiz var. Bakayım saat kaç? 9.33. Daha var yarım saat.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Siz seçtiniz zaten bugün dinleyeceklerimizi. Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm isteklere yer veremiyoruz. Süremiz belli olduğu için onu da son her kapanışta olduğu gibi belirtmek istiyorum. Bugün Positive Vibrations Festivali için ki cumartesi günü gerçekleşecek Kasabian Two Door Cinema Club'ın da sahne alacağı festivale 5 tane davetiye göndermişler. Yani 10 tane davetiye gönderdiler de ben ikiye böldüm. 5 kişiye bir arkadaşıyla birlikte gitmesi için o davetiyeleri de verdim. Elbette sizlerle paylaşacaktık. Ama biletler satışta, davetiyeleri de bugünkü programda kazanamayanlar cumartesi gecesi ve hatta saat 4'te açılıyor akşam üstünden itibaren yapacak daha iyi bir fikri olmayanlar için bunu da söylüyor. Son bir istekle bugünkü programı kapatıyorum. Hadi yarın görüşürüz. İyi bakın kendinize.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çibo Gold Selection'la keyifli bir mola her cumartesi 11'de Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
0: 9 Haziran 1970. The Chemical Brothers keyboardisti, İngiliz müzisyen ve prodüktör Ed Simmons, Güney Londra'da dünyaya geldi.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

Motown dönemini günümüze taşıyan Londra merkezli Amerikalı müzisyen Jalen Angon'da Radyo X'andaydı. Doctrine of Love isimli ikinci albümünü geçtiğimiz cuma yayınladığı yeni şarkılarından Anyone in Love. Gil Scott-Heron'la devam ediyoruz yayına. When You Are Who You Are.

1980 yılında Mute Records'tan Music for Parties isimli tek albüm yayınlayan Silicon Tint ve Sunfly takibinde İngiliz topluluk Narcotic Hearts'la devam ediyoruz. 2024 yılına ait şarkıları Summer's Coming.

0: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribuart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgi severleri Paribuart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribuart'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

2004 yılında Grab.com isimli harika bir albüm yayınlayıp dağılan Kanadalı grup The Organ ve Sinking Hearts takibinde Avustralya'dan bir topluluk The Bel Air Lip Balms Radyo X'andaydı. 2023 yılında çıkardıkları Lush Life isimli ilk albümlerinde yer almıştı Say My Name. Yine Avustralya'dan bir grupla devam edeceğiz. Sydney merkezli ikili Part Dozen sırayı alacak yeni single'ları Special Unit.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
0: Zazazoo. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

şeyler, Kara Karga, Atika, Kayıp Kıta gibi önemli yayın evleri ve Big Baboli, Flashmark, 4Cake Studio, Bülent Gültek, Ezgi Arslan, Selin Çınar gibi sanatçı standlarının yanı sıra Hollanda'nın Türkiye'deki Büyükelçiliğinin desteğiyle Hollandalı sanatçılar ve Türkiye'den sanatçılar canlı duvar sanatı uygulamaları gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar da yer alacak. Aynı zamanda festivalin ikinci günü jacuzzi DJ setiyle performans sunacak. İstanbul Comics and Art Festival 13-14 Haziran tarihlerinde Paribart'ta.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Kose Müller Radyo Eksan'daydı. Berlin'in müzisyenden geçen ay yeni bir albüm geldi. Embodiment of Denial ismini taşıyan yeni albümünde yer alan şarkısı Media Maniac Radyo Eksan'daydı. Kanadalı müzisyen Mer Davison'la devam edeceğiz. Geçen sene Steel Clowns isimli 6. solo albümünü yayınlamıştı. Bu albümün prodüktörlüğünü Solvex ve SAPA'dan grup arkadaşı aynı zamanda partneri Pierre Guerno üstlenmişti. Mer Davison ve bu albümünden Sexy Clown.

0: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Tudor Cinema Club, Shazil ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Los Angeles merkezli The Internet grubunun gitaristi Steve Lacy 3. solo albümünü çıkarma hazırlığında 17 Temmuz'da yayınlanacak Oh Yeah adını taşıyan yeni albümü ve bu albümünden son olarak paylaştığı şarkısı oldu The Feeling. 2 Temmuz'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak Kanadalı müzisyen Mac DeMarco var sırada. 2012 senesine ait Two başlıklı ilk albümünün açılış şarkısıydı. Cooking Up Something Good.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2
2: Radyo Eksen.

En son 2020 senesinde Fall to Pieces isimli bir albüm yayınlayan ve daha sonrasında iki farklı projeyle iki albüm yayınlayan Tricky yeniden kendi ismiyle geri döndü ve Different When It's Silent isimli yeni albümünü 17 Temmuz'da çıkaracak. Bu albümünden paylaştığı şarkısı Mart ortaklığı taşıyan Elwood Place Radio X'de Londralı üçlü PVA sırayı alıyor. Bu sene başında yayınladıkları No More Like This isimli ikinci albümlerinden Moon.

2019 yılından bu yana single'lar ve EP'ler yayınlayan Brighton merkezli topluluk Upskink ilk uzun çalarını piyasaya sürme hazırlığında 31 Temmuz'da yayınlayacakları ilk albümlerine ismini veren şarkı The Sweet Goodbye adı efsandeydi. Damon Albarn öncülüğündeki Gorillaz var sırada. İlk kez İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor Gorillaz. 14 ve 16 Temmuz tarihlerinde Park Orman'da sahne alacaklar. Senenin en önemli konserlerinden biri olacak şüphesiz. Ve bu sene başında da The Mountain isimli 9. albümlerini yayınlamışlardı. Bu albümlerinde Black Thought, Johnny Marr ve Anushka Shankar'ın eşlik ettiği şarkıları The Empty Dream.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 9 Haziran 1978. Muse frontmeni İngiliz müzisyen Matt Bellamy, Cambridge'de dünyaya geldi.

%100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Beastie Boys takiminde Beastie Boys üyelerinden Mike D. Radio X'andaydı. Beastie Boys 2012 senesinde dağılmıştı kurucu üyelerden Adam Yakın vefatının ardından. Ve o zamandan bu zamana ilk müzik üretimini gerçekleştirdi üyelerden Mike D. Thank You ismini taşıyan ilk solo albümü 28 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu albümünü ev stüdyosunda oğulları Skyler ve Davis Diamond'la birlikte kaydetti. Mike D ve geçtiğimiz günlerde paylaştığı ikinci single'ı What We Got Radyo X'andaydı. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. 1982 yılından Grandmaster Flash şarkısıyla bugünün kapanışını yapıyorum. The Message. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Salı günlerden 9 Haziran. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugünkü programa Tinder Sticks ile başladık. Dinlediğimiz şarkı What Is A Man? Aslında bir Four Tops kaydı. Fiona Apple'la devam ediyoruz. 90'lardayız. Criminal şimdi radyolarınızda.

Dave Matthews Band'i bize tanıtan ilk albümleri Under the Table and Dreaming'den Radyo Eksen'de dinledik Dancing Nancy's. Şimdi Smokey, Eksen 96.2'de Take a Good Care of My Baby.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla Gülen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
4: getir. Umran Oto Ekspertiz. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

It's a Shame. Aaron Fraser Exxon 96.2'deydi. Sıradaki isim Rhythm and Blues'un mühim müzisyenlerinden biri. Bob Dylan'dan Prince'e kadar birçok isimle de çalışan Mary Staples'la bugünkü yayın devam edecek. I Like the Things About Me.

Primal Scream'in dans müziği olan eğiliminden sonra, ki bu Screamadelica albümüyle gerçekleşmişti, bir nevi yeniden köklere dönüş olarak kabul edilen Give Out But Don't Give Up'tan dinledik şarkıyı Rocks. Eksendesiniz, kısa bir ara vermeden önce Subways radyolarınızda. Rock'n'Roll Queen. You are-

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Trafiğe girmeden kahveni yanına al.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Return of the Sharpheads, Radyo Eksen 96, ki burası 8'e dek ben Güven yayındayım. İsveçli üçlü Peter, Björn and John'la devam edelim şimdi. Second Chance.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 9 Haziran 1978. The Rolling Stones Some Girls albümünü piyasaya sürdü. Some Girls aynı zamanda Ronnie Wood'un grubun kadrolu üyesi olarak yer aldığı ilk albümdü.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
3: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Sözlerini Stephen Stills'in yazdığı Buffalo Springfield 45'li rock'n'roll tarihini geçmiş şarkılardan biridir For What It's Worth. Eksendesiniz. Şimdi Dream Baby, Hootie and the Blowfish yorumuyla eksende. Sweet.

90'lar sonundaydık. Radyo Eksen'de İsveç'ten Kent ve If You Were Here. Kısa bir ara öncesi İngiltere'ye Star Sailor'la geçiyoruz. All This Life.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Seni sevmeseydim söylerdim.
0: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok. Yalnızca sesi.
1: Susma güzel kız. Anlat bana.
0: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
1: Saklandın mı? Söyle bana.
0: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
3: Borusan Next.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerine göz atacağız şimdi.
2: Loş zamanlarda.
1: Levent Sivi'nin ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Suidil. Herhangi bir enstrüman kullanmaksızın yalnızca sesiyle sahneye çıkacak olan Suidil, Polonya ve Romanya'da sürdürdüğü caz eğitimini, İstanbul Caz Festivali sahnesini ve Kenan Doğulu işbirliğini geride bırakarak bu özel performansta sesiyle baş başa kalıyor. Suidil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Avrupa Komisyonu yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art ve Katalist işbirliğiyle düzenleniyor. Festival, kent, tasarım, sanat ve yaratıcı toplulukların kesişiminde yeni karşılaşmalar yaratmak için ziyaretçilerini bekliyor. Mekanın ortak ritmi başlığıyla farklı disiplinlerden üreticileri, yaratıcı fikirleri ve yeni diyalog alanlarını aynı akışta buluşturacak yeni Avrupa Bauhaus Festivali 12 Haziran'da Paribu Art'ta. Çizgi roman, illüstrasyon, fanzin, animasyon ve sokak sanatını aynı çatı altında toplayan İstanbul Comics and Art Festival bu yıl ilk kez Paribu Art'ta düzenleniyor. Gerekli Şeyler, Kara Karga, Kayıp Kıta gibi yayın evlerinin yanı sıra Hollandalı sanatçıların katılımıyla canlı duvar sanatı uygulamaları gerçekleşecek. Festivalde ayrıca kolektif çizim alanları, atölyeler, imza alanları, paneller ve performanslar yer alacak. İstanbul Synth Pop sahnesinin öncü ismi Jacuzzi ise festivalin ikinci günü DJ setiyle İstanbul Comics and Art Festival kapsamında performans sunacak. İstanbul Comics and Art Festival 9. edisyonuyla 13-14 Haziran'da Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

96.2 burası, saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Yeni saate Stereophonics ile başladık. 2019 çıkışlı grubun Kind ismini verdiği uzun çalardan Fly Like an Eagle, ardından sırayı Red Hot Chili Peppers aldı. Snow.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Fade Into You. Radyo Eksen 96.2'de Mazester'a ait bu şarkıyı Amy the Great yorumuyla dinledik. Kısa bir ara vermeden önce PJ Harvey, Tom York işbirliği. PJ Harvey'e Mercury Müzik Ödülünü getiren albümü Stories from the City, Stories from the Sea'den dinliyoruz. Dismiss, we are in.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Comic Sanat Festival 13-14 Haziran'da 9. edisyonuyla Dream Says Machine organizasyonuyla çizgi kültürünün meraklarını Paribuart'ta bir araya getiriyor. Sanatçı ve yayın evi standları, sergiler, atölyeler, söyleşiler, imza günleri ve bağımsız yayınların yanı sıra 14 Haziran'da gerçekleşecek Jacuzzi DJ setle İstanbul Comic Sanat Festival 2 gün boyunca çizgiseverleri Paribuart'a davet ediyor. Biletler Biletino ve Paribupest'te.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

1995 kışındaydık. İskoç ekip Simple Minds'ın 10. stüdyo albümü olarak yayınlanan Good News From The Next World'dan Radyo Eksen 96.2'de Hypnotized'ı dinlediğimiz şarkı. 18.35 bugünkü program New Order'la devam ediyor. Restless.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Seni sevmeseydim söylerdim.
1: Ve Ben Yalnız serisi bu kez Su İdil'le devam ediyor. Herhangi bir enstrüman yok. Yalnızca sesi.
3: Susma güzel kız. Anlat bana.
1: Caz, R&B ve soul arasında dolaşan yorumuyla sadeliğin ne denli güçlü olabileceğini bir kez daha hatırlatacak.
3: Saklandın mı? Söyle bana.
1: Su İdil 11 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
7: Sardalya.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Billy Idol Amerika'da single'lar listesinin ilk 10'una ilk kez bu şarkıyla dahil olmuştu. Rebel Yell albümünden Eyes Without a Face. Eksendesiniz, saatin kapanışını Roxy Music yapacak. More Than This.

programın dördüncü ve aynı zamanda son saatinin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. İlk dönem The Strokes single'larından Someday, The Cure'u takiben dinledik. Ardından Commitments yorumuyla Mustang Sally.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: İstasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: Ben Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Depeche Mode eşittir diyebileceğimiz bir şarkı Enjoy the Silence. 96.2'de sırayı Queen aldı. Radio Gaga.

Biraz ada turu yaptık. Önce Richard Ashcroft, They Don't Own Me. Ardından Travis, My Eyes'la radyolarınızdaydı. Sona doğru geliyoruz bugünkü programda. Waterfall'la şimdi Stone Roses dinleyelim.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. How Do You Radiohead. Ardından Placebo ile kapatalım. Special K. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Kupayı al bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo İksan 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler. Tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 446 Mod 446. Bu gece açılış konuklarımız bir kolektif Miskinler grubu radyolarınızdaydı. Gruptan single olarak çıkmış Kervansaray ve son EP Dumduma'dan kayıtlar önce serin bir yaz akşamı, arkasından karışık haset duyduklarınız.

Radyolarınızdaydı. Şarkı ayrıca bundan sonrasının da bir habercisi niteliğinde. Velev ki gruba ait son single çaldığımız kayıt. Programa Midville ile devam edeceğiz. Onlardan da yeni bir single şimdi, Black Mountain.

Radyo X'ende Mod 446'da içinde bulunduğumuz Haziran ayının başında yayınlanan yeni bir kayıt İstanbullu Beşli Midville radyolarınızdaydı. Black Mountain gruba ait son şarkı. İçinde bulunduğumuz hafta yayınlanacak yeni bir albümden örneklerle program sürüyor şimdi. Konuğumuz Arçura.

0: Radyo X'de Mod 446'da artık Almanya'da Berlin'de yerleşik Burak Cimcen'in projesi Arçura radyolarınızdaydı. Uzun bir aradan sonra yeni bir albümü çıkıyor Arçura'nın. Önümüzdeki cuma günü yayınlanacak bu albüm. Albümün ismi Pagan by Religion. Albümden single olarak da çıkmış isim şarkısı Pagan by Religion ve Sadness Seeps Through az önce çaldıklarımız.
1: Zara Barış.

Mod programında 2026 yılının yazına girecek müziklerden yeni bir albüm. Palmiyelerin yeni albümü. 6. albüm adlı bu albümden Duydum Ki Yokmuş Sana Benzeyen. Öncesinde ise İzmirli topluluk Asimtot radyolarınızdaydı. Onlar da yeni albümlerinin eşiğinde Beni Ciddiye Alsana yeni Asimtot albümünün adı yine Haziran sonunda çıkıyor bu albüm. Buradan single olarak da yayınlanmış olan 1560 Işık Yılı çaldık sizlere.

Mod programında bu kez de güzel bir müzikal işbirliği Gözen Atilla'nın projesi Anadol ve Marie Clock bir aradaydı. Yeni bir albüm, bu albümden örnekler Magnitude 6.3 ve Symposium az önce çaldığımız kayıtlar. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

Çeviri ve Altyazı M.K.